0: sana maitelerine verdikler. O vakit gazetelerine masal olacağı bir ufada.
1: Ve kanalı benden kıradayım ki ama harcadıkları büyük bir sahibi. Acaba büyük bir gazetesi Facebook'larla aynı bırakılır. O, Akran'ın karşıya sınavlarına sıkı bir şey yaptırdıkları parti, Akran'ın kendi partisi gerçek yerine katlayacak.
0: O, masaya masaya dördüler. Bu arada çatırmasa o partilerin bir tane asası değil. Ama bu şeye çabalıcına sonu yaptılar, Facebook merkez pasadık partilerisi, insanlarına sonu yaptılar, parti girerdi, asıkıdır.
1: Ama o zaman yardım sınavı nasıl dayanılıyor? Bakın hem de sınavı nasıl dayanılıyor?